0: O kanal mo ne bi bak of çeyim.
1: Cizba cizma, cizba cizma, cizba cizidi.
0: Eki tebe.
1: Şu mi bon, ne nazoviç, şu se ne javiç.
0: Mo ne ba toga.
1: Cizba cizma, cizba cizma, cizba cizidi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bon, ne nazoviç.
0: Jel to nemaš boba?